0: Provost.
1: Extra araçark zigzagum. Miyen yere koş. Ulisi yere kin. Çorsin yev hingin. Ştapek zigzag ekstra zehçeri hetevits. Zerk berek teknikayı ev aksesuarneri line tesakanin.